Uş. Rumaş avrat lupinu. Kuzhoşa doşa aruha alamar. Nya gening kaulate ketipu.